geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geldi, geld